Aynen aynen ki oradan sana güzel yerden tutarım. Aynen aynen ki oradan sana güzel yerden tutarım.